0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Günaydınlar, iyi pazarlar. Saatimiz 10. Fenomen 2010'lar David Yatan ve Eko'na başlıyor.

10.07 Fenomen 2010'lara hepiniz hoş geldiniz. Her pazar sabahı yaptığımız gibi önümüzdeki bir saat boyunca o dönemki single'ları hatırlayıp anıları canlandıracağız sizler kahvaltılarınızı yaparken.

çok ilgi gören And The Adam şarkılarından bir tanesi olmuştu. Love On You 2010'un hemen başındaydık. Günaydınlar, keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen 2010'larda David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. Birazdan bizlerle, öncesinde ise...

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alım

0: uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Radyo Fenomen.

Keta'dır. Çünkü onun kariyerindeki herhalde en parlak süreçlerden, dönemlerden bir tanesi olmuştu. Dünya çapında birçok önemli isimle vokalle çalıştı. Onlardan bir tanesi buydu. 2011'den Chris Brown ve Lil Wayne ona eşlik etmişti. I Can Only Imagine sonrasında. Sırada mikrofonda Katy Perry, Firework.

0: Kennedy'yi Dubai'de canlı performansa karşılayacak Katy Perry, Snoop Dogg eşliğinde California Girls. Burası Radyo Fenomen, günaydınlar. Keyifli hafta sonları, Serdar ben. Fenomen 2010'larda Aylin Prandi, 24,000 Spachi. Birazdan dinleyeceğiz, öncesine Akon Beautiful'la bizlerle, kaçırma.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Fenomen. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Fenomen Kafe, hepinize hoş geldiniz. Ben Serdar. Önümüzdeki bir saat boyunca her hafta sonu yaptığımız gibi sinema,

0: filmin hayranları yaklaşık 7 yıldır yeni filmi bekliyordu ama üzücü haber geçenlerde duyuruldu. Blade projesinin rafa kaldırıldığı söyleniyor. Bakalım detaylarda neler var. Teknoloji cephesinde ChatGPT'nin o cepheden daha doğrusu ortaya çıkan bir gizlilik iddiası gündemde. Yani ChatGPT'nin bazı kullanıcıların diğer internet sitelerindeki hareketlerini takip edebilen bir çerez kullandığını ortaya çıkardı. Bu ne demek? Yani sizler internette bir şeyler yaptığınızda, gezindiğinizde ya da farklı sitelere baktığınızda ChatGPT bundan haberdar olup size ona göre aslında yanıt veriyor ya da sizinle olan etkileşimi o yönde şekilleniyor. Bunu ister miydik ve bu ne anlama geliyor, biraz onu konuşacağız. Yaşam haberinde komik bir habere denk geldim şimdi. Balıklar acaba antidepresan kullanıyor olabilir mi diye. Ve bu haber aslında onların da antidepresan kullandığını gösteriyor. Peki bu ne demek? Yani biraz da bir şakayla karışık bir haber ama arkasında insanların çevreyi kirletmesi var. Tahmin etmişsinizdir herhalde ne olduğunu. Detaylarını paylaşacağım ve son kısımda da sağlık haberinde D vitamini biraz konuşacağız. Sonbahar geldi ve bizler biraz daha az güneş ışığına maruz kalıyoruz. Peki D vitamini bizim için ne kadar, neden önemli? Biraz bundan şöyle çok kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: İyi hafta sonları herkese. Fenomen Kafe devam ediyoruz. Serdar ben. Şimdi Tom Cruise'un yeni filmi yakında vizyonda olacak, Digger. İlk eleştirmen yorumlarının ardından sinema dünyası böyle ikiye bölmüş gibi gözüküyor. Henüz tabii izleme şansımız olmadı ama ön gösterimde epeyce bir izleyen var ve yorumlar da geliyor. Şimdi Alejandro González'in yönettiği filmde Cruise, Grönland'daki sonda çalışmaları küresel bir çevre felaketine yol açan milyarder petrol tüccarı Digger Rockwell'i canlandırıyor. Tabii başrolde Rockwell neden olduğu bu krizi çözüp dünyayı kurtarmaya çalışırken film böyle işte çevre felaketi, siyasi hiciv ve absürt komediyi bir araya getiriyor. Güzel bir alan değil mi? Yani hem siyasi hiciv var hem de absürt komedi. Tabii Tom Cruise'u nasıl izleyeceğiz onu da gerçekten merak ediyorum. Şimdi filmi izleyenler yani eleştirmenlerin önemli bir kısmı Cruise'un performansını övgüyle karşılıyor. Ama şu yorumlar var, filmin kendisi konusunda görüş ayrılıkları var. Yani bazıları diyor ki yapım oldukça cesur, işte görsel açıdan yaratıcı, ama bazıları da o anlatılan hikayenin, yani karmaşık hikayenin pek böyle işlerini silmediğini söylüyor. Senaryoyu çok böyle birbirine bağlayamadıkları şeklinde yorumlar falan var. Tabii bunun kararını izleyici olarak bizler vereceğiz. 125 milyon doları aşan bir bütçesi varmış filmin ve kar edebilmesi için de yaklaşık 300 milyon dolar gişe yapması gerekiyormuş. Bakalım başarabilecek kimi bunu? Tabii başrolde Tom Cruise olunca başarma ihtimali epeyce yüksek gözüküyor. Bu arada hemen belirtelim, film 2 Ekim'de vizyonda olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Türksan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Futursan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımı

radyo fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Hafta sonları herkese, Serdar ben, Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi az evvel duyurmuştum, Blade hayranları epeydir filmi bekliyor. Serinin yeni filmini bekliyor. Şimdi 90'ların sonunda bıçağın iki yüzü olarak Blade ülkemize de gösterime girmişti. Ve epey sıkı bir hayran kitlesi var. Marvel'da 2019'da yeni Blade filmini duyurmuştu. Şimdi 2019 diyorum, yani üstünden 7 sene geçmiş ama... O cepheden üzücü haber geldi çünkü proje rafa kaldırılmış. Evet, yani 7 senedir uğraşıyorlar, hazırlık yapıyorlar, bir sürü değişiklik falan yaptılar ama filmi tamamlayamayacaklarmış, öyle gözüküyor. Şimdi başrolde 2 Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin yer alması planlanmıştı. Ama sonrasında işte yönetmen ve senaryo krizleri ortaya çıkmış ve bu yüzden de bir türlü çekimlere başlayamamışlar. Bazı yönetmenler çekimden çok kısa süre önce ayrılmışlar. Onun yerine geçen yönetmen mesela en son Yang Demange 2024'te projeden ayrılmış falan. Sonra senaryoyu 5 farklı yazar böyle elinden geçirmiş ama kimse tamamlayamamış. Yani bayağı bir sıkıntı yaşanmış o cephede anlaşılan. Bir de başrolde olması planlanan Mahershala Ali de rol için böyle bir yıl boyunca çok yoğun şekilde antrenman yapmış. Dövüş sanatlarını öğrenmiş. Kılıç kuşanma ve kullanma eğitimi falan almış. Hatta bu süreçte dizini bile sakatlamış. O yüzden onun için de kötü bir süreç olmuş. Hatta işte çekimler için Atlanta'ya falan taşınmış ama sürekli böyle prodüksiyon kısmı ertelenince o da haliyle önemli bir belirsizlik yaşamış. Onun için de yani epey bir hayal kırıklığı olmuş gibi gözüküyor. Yani Blade hayranlarının beklentisi başka bir bahara kalmış gibi.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Fenomen Kafe şimdi teknoloji dünyasından bir haberle devam edelim. ChatGPT neredeyse hepimiz kullanıyoruz değil mi? Ve işte OCP'den bir haber. ChatGPT dikkat çekici bir gizlilik iddiasıyla gündemde. Şimdi bunu bir siber güvenlik araştırmacısı ortaya çıkarmış. ChatGPT'nin bazı kullanıcıların diğer internet sitelerindeki hareketlerini takip edebilen bir çerez kullandığı ortaya çıkmış. Ve bu araştırmacıya göre işte bu sistem bir kullanıcının başka sitelerde yaptığı aramaların, işte görüntülediği ürünlerin, hatta işte satın alma işlemlerinin falan ChatGPT hesabıyla ilişkilendirilmesine olanak sağlayabiliyormuş ve bahsi geçen bu çerez Android'de ortaya çıkmış, Chrome tarayıcısında tespit edilmiş ve şimdi sadece ChatGPT'nin ücretsiz sürümlerinde bulunuyor gibi gözüküyor. Tabii OpenAI bu çerezi aslında bir reklam ya da pazarlama değil, analitik kategorisinde sınıflandırmış ve OpenAI'da reklam testlerini işte bu yıl içerisinde Amerika'nın ardından tabii başka ülkelerde de genişletti, bunu biliyoruz. Ve bu anlamda da işte kullanıcılar arasından nasıl bir deneyim olacak ya da herkes bunu ister mi ya da nasıl söyleyeyim, yani insanların tercihine mi kalacak bu, biraz da merak ediyorum. Peki siz ister miydiniz, yani internette ne yaptığınız, yani girdiğiniz bütün siteler, internette bütün kullanma şekillerinizin ChatGPT tarafından bilinmesi ve bütün verilerin ona açık olması, acaba ister miydik gerçekten de? Bu bence büyük bir soru işareti.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Radyo Fenomen.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Bu hafta sonları herkese Fenomen Kafe'ye devam ediyor. Şimdi başlarda söylemiştim, acaba balıklarda antidepresan kullanıyor mu diye. Tabii bu şaka yollu girişin arkasında bir gerçeklik var. Şimdi bu antidepresanların etkileri ilaçları kullanan insanlarla sınırlı kalmayabilir yorumu yapılıyor. Japonya'da Tokyo Bilim Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Şimdi insanların idrar yoluyla vücuttan attığı bu antidepresanlar artık sular aracılığıyla nehir ve okyanuslara ulaşıyor ve balıkları da etkileyebiliyor. Şunu söylemişler araştırmacılar, iki Japon balığı türünde bulunan ve serotoninle ilişkili proteinlerin insanlardakilere kıyasla ilaçlara çok daha duyarlı olduğunu belirlemişler. Yani bu antidepresanlara maruz kalan bazı balıklarda davranış değişiklikleri ve saldırgan hareketler gözlendi, ortaya çıkmış. Tabii şimdi bilim insanları bu ilaçların su ekosistemleri üstündeki uzun vadeli etkilerini araştırıyor ama hani haberin detaylarına çok girmeyeceğim. Ben şunu merak ettim, yani tabii şimdi insanlık olarak çevreyi her türlü kirletmeye devam ediyoruz ve bu örnekte olduğu gibi bunu bazen istemeden de yapıyoruz ama hazır böyle ben bir balık sever olarak şunu merak ettim, balık mevsimi açılmışken inşallah sadece insanlar antidepresan tüketiyor diye balıklara bir zarar gelmez değil mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Fenomen Kafe'ye devam ediyoruz ve son kısımda biraz D vitamini konuşalım. Sağlık haberi paylaşacağım sizlerle. Şimdi yaz boyunca umarım bolca güneş ışığı almışsınızdır. Depolama şansınız olmuştur. Güneş ışığını öyle söyleyeyim, sonbaharın gelmesiyle çünkü haliyle gri gökyüzüne çok daha maruz kalıyoruz. Güneş ışığı çok daha azalıyor ve D vitamini seviyeleri de yeniden artık gündeme gelmiş durumda. Eminim ki bu aralar hatta kış boyunca diyeyim bol bol bu haberleri göreceksiniz, duyacaksınız. Uzmanlara göre işte özellikle sonbahar ve kış aylarında güneşten yeterince UVB ışını alamadığımız için D vitamini desteğini düşünmemiz gerekebilir. Şimdi D vitamini neden önemli? Bunu çok kısaca söyleyeyim. Çünkü kemik ve kas sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemi ve işte genel iyi oluş açısından çok önemli olduğu söyleniyor. D vitamini detayına girmeyeyim, yani çok duymuşsunuzdur zaten. Ve uzmanlar da işte güneş ışığının azaldığı böylesi dönemlerde belli bir miktar D vitamini takviyesinin önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer ki hani yaz boyunca çok güneşlendiyseniz, gün ışığına maruz kaldıysanız, yani Eylül ve Ekim ayında başlayıp böyle Mart ayına kadar bu takviyenin yeterli olabileceğini belirtiyorlar. Eğer güneşe böyle daha az çıkıyorsanız, çıktıysanız ya da daha koyu cilt tonuna sahipseniz de belki de yıl boyunca bu desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani özetle en doğru yaklaşım aslında D vitamini seviyenizi bu aralar şöyle bir kan testiyle kontrol ettirin ki sonrasında hani takviye gerekip gerekmediğine resmi olarak da doktorlar karar vermiş olsun diyelim. Pekala, ben Serdar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yepyeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Tamam, hoşça kalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 4 numara.
6: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: 40.
1: Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
0: K-1 ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te,
1: Fenomen'de.

evden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 40 numarası M Forest ve Fallen Angel sonrasında bir basım aklık yükselişte 39 numaradayız. Tempoyu düşürmüyoruz. Kato ve John ikilisi ve Radyo Fenemen'de Turn the Lights Off.

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade. Reklam.
0: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
3: 32 numara.

0: birazdan 28 numarada Ena'dır bizi karşılayacak.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
5: 28 numara.

0: zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 23 numarada tempo yükselteceğiz. Dans dünyasından Bebe Rexha ve Fateless ortaklığı bizi karşılayacak.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
3: 23 numara.

sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir arada. Yine ortada bir hit single var. İşte bu haftanın 20 numarası Fate Radio Fenomen'deydi. Keyifli tatiller, hafta boyunca en fazla dinlediğiniz, en sevdiğiniz 40 şarkı Fenomen'in 40'ta ben DJ KB ile geri sayımdı. Ve işte bu haftanın 19 numarasıyla devam ediyoruz. İnanılmaz bir 2026 yılı geçiriyoruz. Later'dan bahsediyorum. Ve işte Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümünden Dance bu hafta Fenomen'in 40'ın 10.

0: 12 numarada DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maximum Hit Müzik. Fenomen ilk 40.
9: 12 numara.

0: Free Card'ı dinlemiştik. Şu an dinlediğimiz 9 numara Olivia Dean ve So Is It Fall In Love Radyo Fenomen'deydi. Keyifli tatiller, birazdan 8 numarada Manifest bizi karşılayacak. Kulağın radyonda olsun.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
9: Güzel bir yatsan.
10: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.
12: Radyo Fenomen.
13: Maximum Hit Müzik. Şu an ilk 40.
14: 8 numara.

Kesinlikle son dönemin en orijinal single'larından Kitch Creek önderliğinde Good Günlük Fenomenik 40'ın bu hafta 5 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve işte zirvenin en büyük takipçilerinden, en büyük ortaklarından biri. 4 numarada DATI bizi karşılıyor. Radyo Fenomen'de

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum ve artık zirvedeyiz. Zirvenin en büyük takipçisi bu haftanın iki numarası Temper Steve ve Self Aware oldu. Ve bir numaraya geldiğimizde yepyeni bir numaramız var. Immile Angel ve Bad Times son dönemde sosyal medyada da en fazla ilgi gören single'lardan biri. Bu hafta Fenomen ilk 40'ın bir numarasında. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40.
2: Bir numara.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alım

0: ettirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Radyo Fenomen.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Radyo Fenomen.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisti var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisti var.

0: de mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var. Seviyorsan seveni çok. Sütarsız
1: ne gemisi yok. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2.000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2.000 TL'lik yakıt alımına 2

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Radyo Fenomen.